0: Kuh. La. Po. Ra. Di.
1: Free Radio Berlin Brandenburg aracılığıyla Kulab Radio dinlemektesiniz. Ve çevrimiçi olarak www.fr-bb.org.
2: Auch zu hören über die DAB Plus Kanäle 7D in Berlin und 12D in Brandenburg.
3: Today on Wings, the Lesbian History Archives.